0: mi rere lori emi ati dile mi iye ewe mama Christina Adekunbi
1: mo dupe ti
0: mo gbe eyin afa mi eyin woli eyin ele eto wi o ma fi tesi.